İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti, gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verdi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken ABD Başkanı Trump'tan da ittifaka ilişkin açıklama geldi. Trump, "Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika" dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Washington, Tahran hattında gerginlik sürüyor. İran, savaşın sona ermesi konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek, ABD'nin sunduğu önerilere arabulucular üzerinden yanıt vereceğini kaydetti. ABD Başkanı Trump ise savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. Amerikan basını ise Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini öne sürdü. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanına hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yemen'de şiddetli çatışmalar da sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Spor. Sayın dinleyiciler, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadesine yer verildi. Haberleri sunduk.

Namesi. TRT İzmir Radyosu'ndan Sabahın Namesi'nden gönül dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Efendim, hayatın içinde bazen tatlı telaşlar, bazen küçük sevinçler, bazen de içimize dokunan kısa hüzünler

olabiliyor. Her günün kendine göre bir hikayesi var. Biz de bu sabah yaşamın bütün renkleriyle güzel şarkılar ve sizlerden gelen mesajlarda yine birlikteyiz. Yapımcımız Ebru Özçengel, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT mikrofonlarından, Sabahın Namesi'nden tüm dinleyenlerimize bir kez daha sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim programımız Üstad Yusuf Nalkesi'nin Kürdili Cazgar makamında bestelediği şarkıyla başlıyor. Nesrin Sipahi söylüyor. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi musikimizin sevilen melodileriyle başladı. Duygularımıza tercüman olan şarkılara eşliğinde yeni güne hazırlanan, yola çıkan, işinin başına geçen herkese sağlık, huzur ve güzel bir gün diliyoruz. Sabahın namesinde şimdi güftesi Baki Suha Edipoğlu'na, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürdilici Asker şarkıyı dinliyoruz. Umut Akyürek söylüyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

Cengiz Han Sönmez'in icrasıyla Hasan Esen'in Kürdili Cazkar makamındaki şarkısını dinledik. Efendim sabahın o kendine has serinliği pencere aralığından içeri süzülen ilk ışıklarla buluşuyor. Bir yanda yeni başlayan hayat telaşı, bir yandan belki kahve kokusu. Kimimiz güne evinde sakin bir başlangıç yapıyor, kimimiz çoktan yollara düşmüş durumda. Biz de bu sabah nerede olursanız olun, güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeyi diliyoruz. Emel Sayın şimdi sabahın namesinde güftesi Hikmet Münir Epçioğlu'na, bestesi Teoman Alpa'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

TRT İzmir Radyosu'nda Sabahın Namisi, güftesi Gonca Gül'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait Kürdilici Asker şarkıyla devam ediyor. Nazan Sıvıcı söylüyor. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?

Bekirov'un Hicaz makamındaki eserini Uğur Çınar seslendirdi. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de sıcacık bir günaydın diyelim. Efendim şimdi kahve ve çaylarımızı tazeleme zamanı, belki de Ekim sabahının telaşına kısa bir ara veriyoruz. Bir fincan kahve, bir bardak çay eşliğinde güzel musikimizin namelerini size armağan ediyoruz. Kahveniz çayınız hazırsa biz de musikimizin en güzel eserleriyle sabahın namesine devam ediyoruz. Nusret Yılmaz, güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Hasan Esen'e ait şarkıyı seslendiriyor. Boşver.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi kelimelerin anlam dünyasına konuk oluyoruz. Günün incesi ihtimam. İhtimam, bir şeye özen göstermek, dikkat etmek, önem vermek demek. Bir işe, bir söze, bir insana özen gösterdiğimiz her şey hayatımızda da güzel bir iz bırakıyor. Belki bugün söylediğimiz bir sözü biraz daha düşünür, bir gönlü de güzel bir cümleyle hatırlarız. Küçük bir özenin güzel bir karşılığı olsun bugün. Sabahı namesinde Cengiz Onural'ın Buse'lik eserini dinliyoruz. Melihat Gülses ve Bora Eboğlu söylüyor. Üsküp Sevda şarkısı.

FM TRT Nami'de bu sabahtı özellikle radyosunun başında şarkıları bizimle eşlik eden kıymetli dinleyicilerimize bir selam göndermek isteriz. İyi ki varsınız. Sabahın Nami'sinde şimdi güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Aşk Efsan makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Bahadır Özüşen söylüyor.

Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Aşk Efsa makamındaki şarkıyı Hasan Eylen seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Sabahın Namesi'nde musikimizin unutulmaz şarkılarına ortak olmak için TRT Name'nin sosyal medya hesaplarında Sabahın Namesi görselinin altına iletilerinizi yazabilir. Musikimizin sevilen şarkılarını özlediklerinizi, sevdiklerinizi armağan edebilirsiniz. Programımızda şimdi Hüner Coşkun Er'in sesinden güftesi Şerafettin Aydın'la bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürt İlicazkar eseri dinliyoruz. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Efendim, direksiyon başında olanlar, serviste, vapurda, yolda olan herkes, yeni bir mesaiye başlayan tüm dinleyenlerimizi TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı, yolculuğunuz boyunca size eşlik eden en güzel bir dost olsun, yolunuz açık, gününüz güzel geçsin, radyonuz TRT Name'de kalsın ve Türk sanat müziğimizin sevilen şarkıları da bu sabah sizinle yol alsın. Zeynettin Maraş'ın Nihavend eserini dinliyoruz şimdi. Mine Geçil'e geliyor mikrofona. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye.

0: İstek Zamanı.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde TRT Nami'nin sosyal medya hesaplarından yurdumuzun dört bir yanından gelen mesajlarımıza yer veriyoruz şimdi. Efendim selamlarınız, dilekleriniz, istek şarkılarınız hepsi bu sabahın en güzel parçası. Şimdi bakalım hangi şehirden, kimden, hangi iletiler gelmiş, ardından da sevdiğimiz şarkıyla devam edelim. Muharrem Yorulmaz bizlere günaydın diyor, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini göndermiş dinleyicimiz. Tüm dostlarıyla birlikte ilk şarkıya ortak oluyor. Orman Bey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın, aynı zamanda Aydın Efeler'den Adnan Önem de sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Zeytin'in başkenti Gemlik'ten Erol Çelik, en güzel şarkılar eşliğinde TRT Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Gemlik'e de sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım şimdi. Ve günün ilk şarkısını dinliyoruz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Hep birlikte dinliyoruz Medyaşen Sancakoğlu'nun icrasıyla.

Efendim 8:05'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında istek zamanı devam ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. İhsan Demircioğlu yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizden de tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Ankara Yeni Mahalle'ye selamlarımızı gönderelim. Aynı zamanda bakıyoruz hemen Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Ailesi, torunları, TRT Name dostları, Mehmet Uluyurt, Mehmet Andız, İhsan Özdoğan, Fevzi Akşen, Zeki Gün, Maya Türköz, Zafer Özkara, Meral Özhan, Gülsefa Koç, Yiğit Can Polat, Gülten Duran, Gülden İbiş İmamoğlu ve Gülten Kaymağı armağan etmiş bu şarkıyı. Şimdi Avuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Hatay Antakya'dan dinleyicimiz bu eseri eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a, aynı zamanda Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş. Necdet Tokatlıoğlu'nun Rast eserini dinliyoruz. Serap Mutlu Akbulut'un icrasıyla. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

8.11'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesine istek zamanı devam ediyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur TRT name dostlarını kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Efendim aynı zamanda bizden bir şarkı istemiş dinleyicimiz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz bu eser ama yetiştiremezsek Gonca Gül'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları, Samsun Atakum Belediyesi ve TSM Korosu arkadaşlarına, aynı zamanda sevip de kavuşamayanlara armağan etmiş dinleyicimiz bu eseri. Hemen bakıyoruz, Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan yine dostları ve sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün tüm sevdiklerini, ailesini, torunlarını, dostlarını ortak ediyor bu şarkıya. Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Trabzon Arsin'den eşi Nuran Öksüzoğlu için istemiş bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Nazan Sıvacı'nın icrasıyla. Yine bir sızı var içimde, akşam oldu yine.

Kayseri'den İsmet Köklü TRT Name dinleyenleriyle birlikte tüm dostlarına bu şarkıyı, şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı armağan ediyor. Manisa Turkutlu'dan Ali Balcı. Efendim, dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan kıymetli sanatçılarımız Gökçe Eriş, Seda Gökkadar, Yavuz Akalın, Hüsamettin Olgun'a armağan ediyor. Bizle musikiyle geçecek aşkla, huzurla nice güzel yıllar diliyoruz. Sabahın Namesi ekibi olarak Ahmet Uzal İzmir Buca'dan günaydın diyor. Eşi Zeynep Hanım, çocukları, ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış bizleri. Mustafa Fehmi Türker ve eşi Hanife Hanım'a armağan ediyor bu eseri. Son olarak bu şarktan Şahap Ünal da torunu Ares'le birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın Namesi ekibi ve dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim, Gülşen Bakoğlu'nun icrasıyla dinliyoruz şimdi. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: İzmir-Aydın otoyolunun 5. kilometresindeki Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle 9 ve 21 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağrı-Kastamonu yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: İstek zamanı.
1: Efendim istek zamanında Sakarya Camii'nden Zafer Özkar'ın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi dinleyicimiz bu şarkıyı Ali Yöntem, Fatma Çan, Fevzi Akşen, Musa Özçelik, Salih Kurt, Fevziye Çoldaş, Mehmet Andız ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Melihat Gülses'in icrasıyla dinliyoruz şimdi. Kırık kalbimiz.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 26, Adana 30, Ankara 22, Kastamonu 20, Samsun 24, Erzurum 17 ve Şanlıurfa 26 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Efendim sabahın namesinde yeniden istek zamanındayız. Saat 10'a kadar sizlerden gelen selamları, mesajları ve istekleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yoğun mesajlarınız nedeniyle zaman zaman her birine yetişemeyebiliyoruz. Ayrıca istediğiniz bazı eserler repertuarımızda bulunmayabiliyor. Zaman zaman da sosyal medya hesaplarımızdaki teknik sorunlar nedeniyle mesajlarınızı da gözden kaçırabiliyoruz. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İstek zamanı şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çanakkale'den Fatma Ateşok güzel bir gün diliyor tüm sevdiklerine ve sıradaki şarkıyı hem bizlere hem de TRT Name dostlarına armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Zeki Gül de yine selamlarını gönderiyor sevdiklerine. Fahri Özdemir, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş dinleyicimiz. Siz de hoş geldiniz. Eşi postacı Fadime Hanım'a ve aynı zamanda Osmaniye Merkez PTT Müdürlüğü'ndeki postacılara armağan ediyor bu şarkıyı. Kolaylıklarla dolu güzel bir gün diliyoruz biz de. Cumali Göncü, Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. TRT Name'deyiz, keyifle dinliyoruz demişler. Biz de hemen söyleyelim, İyi ki varsınız. Efendim Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. Gün güzellikler getirsin Burşin Hanım, gönül dolusu sevgiler demiş dinleyicimiz. Mersin'e selamlarımızı gönderelim. Efendim TRT Name dinleyenlerine ve ekibimize armağan etmiş bu şarkıyı, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güzel eserini dinleyeceğiz şimdi. Gül Yazıcı ve Çiğdem Yarkın icrasıyla. Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı.

Efendim Fethiye'den Bayram Gökçen, sıradaki şarkıyı torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Zeki Başoğlu, elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak, her seher vaktinde güneş gibidir. TRT Sabahın Namisi programı demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz dörtlük için. Muzaffer Yabacı, Kahramanmaraş'tan tüm sevdiklerini selamlıyor. Aynı zamanda Fatma Açan, bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimizden de. Coşkun Bakan, Antalya'dan sevgilerini göndermiş. Efendim TRT Name dostları Murat Odabaşı, Ayhan Çat, İlyas Aydın, Cemil Malbur, Recep Şeker, Ahmet Uzal, Ömer Çetiner, Hasan Cengiz, Ali Çakır, Ali Gündoğdu, Ali Yöntem ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt da yine emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül verip dinlediğiniz için sizi ve TRT Name dostlarımızı sıradaki şarkıya ortak ediyoruz. Mehmet Altan günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İzmir'den de Savaş Özat'a yine bizlere selam veren dinleyicilerimizden de. Efendim Gülsefa Koçi Can Polat'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı da sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Zübeyde Yalın Öklem'in eserini şimdi Alp Arslan seslendiriyor. Adın Esen Yeller'de.

Sabahın Namesi'nde istek zamanı devam ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç bu şarkıyı eşi Meral Hanım'a ve oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Efendim Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz de eşi ve kızları ve torunları ile birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Nide Kemerhisar'dan Murat Eşi Sağlam, eşi Nisa Eşi Sağlam ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı dinleyecek. Ordu'dan Leyla Çabuk da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ordu'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Samsun'dan Reyhan Baş'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşine, ablasına, dostlarına armağan ediyor. Bu şarkıyı Zeki Müren'in icrasıyla dinliyoruz. Leyla ile Mecnun.

ölülere düşürme dillere kalbindeki yerimi.

Sabahınamesinde Manisa Turgutu'dan Serdal Karakaya kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor TRT Name ailesi ve tüm dostlarına. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ortak ediyor Sedat Süel, Datça Marmaris yolundan TRT Name dostlarına. Burçin Hanım günaydın demiş. Herkese sağlık ve huzur diliyorum ve dinleteceğiniz şarkıyı Kırşehir Musiki Cemiyeti'ne, Datça Musiki Derneği ve Datça Müzikseverler Derneği'ne, şeflerime, hocalarıma ve koro üyelerine armağan etmek isterim demiş. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Zafer Özkara, Meral Özsan, Suna

Koçak Gülden, İbiş İmamoğlu, İmran Ertuğ ve Gülten Duran'a ve adını sayamadığım birbirinden kıymetli Sabahın Namisi dinleyicilerine armağan etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli de Engin Gülhan, Gülçin, Fatoş ve Asya Heybeli ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Efendim Uşak'tan Sadık Hüday Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Bu eseri Meral Özsan'a, Sezai Keyvanoğlu'na, Nurullah Varol'a, Asım Tuğ'una, Ali Kılıç'a ve TRT Name dinleyen tüm dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Rüştü Şardağ'ın Hüzzam eserini Meslem Özşimşir söylüyor.

Bafra'dan Rıza Yakın TRT Nami dostlarına günaydın diyor ve eşi Fatma Hanım, kızlarım Nuray İlknur, damadım Abdullah ve torunum Giray'a armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Efendim Zeki Özceylan Merzifon'dan günaydın diyen dinleyicilerimizden de eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu, Muhalla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Canan Çelik günaydın İzmir'den demiş. Günaydın diyelim Canan Hanım'a. Eskişehir'den Tuncel Erol da güzel bir gün diliyor tüm dinleyicilerimize. Efendim Bucak'tan Ali Yöntem'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı da dinleyicimiz Zeki Ayhan'a, Mustafa Uyan, aynı zamanda Ahmet Özçelik, Selahattin Erzi'ye armağan etmiş. Emel Sayın'ın icrasıyla dinliyoruz şimdi. Yorgunum.

Tu isso na vida.

0: İstek zamanı.
1: 9:01'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namisinde istek zamanında ikinci saatimizin ilk dakikalarındayız. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Oksijen Deposu Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner, Niksarlı dostlarına, Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Mehmet Üstün Barutçu da bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Selamlar olsun Alanya'ya. Mehmet Kalaycıoğlu, Pazar Yeri Bilecik'ten TRT Name dostlarına ve ekibimize sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Efendim Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Güne güzel başlayalım. Gerisini hayat tamamlasın Burşin Hanım demiş. Var olun Emine Hanım. Aynı zamanda Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını gönderiyor. Herkesin penceresi tıpkı kalbi gibi, kimininki öfke, kavga, kin, nefret, kimininki dört mevsim bahar. Aşk, sevgi, şefkat ve merhamet demiş dinleyicimiz. Sabaha güzel bir nottu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Efendim Sadık Hüdayi Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Sabahın Namesi'nde Balıkesir Bahçelievler'den Talat Boztepe herkese günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı da Türk sanat müziği seven tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı da yine şimdi dinleyeceğimiz şarkıya sevdikleriyle birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Efendim Sinan Işık da bizlere selam vermiş. Selamlar olsun diyoruz. Aynı zamanda Osman Selçuk Altun, Kara Mürsel'den günaydın diyerek sıradaki şarkıyı eşi Pınar Çetin Altun'a, TRT Name dostlarına, aynı zamanda yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına hediye etmiş. Güzel bir gün diliyoruz programımızı dinleyen, bize eşlik eden tüm dostlarımıza. Mustafa Çatlakkaya hayırlı sabahlar diliyor Alıdağ Eyner Köyü'nden. Efendim gönül dolusu sevgilerini göndermiş tüm TRT Name dinleyenlerine. Samsun Bafra'dan Hamdi Köseler'in isteğini yerine getireceğiz şimdi. Ankara'da bulunan Ahmet Baran aynı zamanda babasına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla.

0: TRT Name.
1: Efendim, Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, ayrıca Servet Kaya, Ali Özyener, Mehmet Niziplioğlu, eşi Bilgi Hanım ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor bu şarkıyı Tuğçe Pala'nın icrasıyla. Güzel bir şarkı dinliyoruz şimdi, yine bir Amir Ateş eseri. Ben seni unutmak için sevmedim.

Kahramanmaraş'tan Şaban Çardaklı Sabahın Namesi dinleyenlerine günaydın diyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Celalettin Kork, Mehmet Köşk, Hanife Yılmaz, Tevfik Karataş, Dilek Eker Özyurt İnci okumuş, Gülşen Kırmacı, Ozan Fuat Bostancı ve Mustafa Başıbüyük hocalarına armağan etmiş dinleyicimiz. Musa Özçelik, Denizli Tavastan sevgilerini gönderiyor. Denizli'ye de selamlar gönderelim. Efendim Ümit Kaya Çelebi, Ramazan Şerif Şekerci, Seniha Cengizhan, Pirayi Musaoğlu Özgün ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Antalya'dan Hatice Okur. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da Erol ve Meral Özsan'a, Şükrü Özdamar'a, Recep Gayret'liye, Mehmet Andız'a, Ali Yöntem'e, İbrahim Özdemir'e armağan etmiş dinleyicimiz. Zeki Akdoğan günaydın diyor bizlere. Esra İçöz'den bir şarkı istemişsiniz. Geçmiş olduğumuz dakikalarda Esra İçöz'den güzel bir şarkı dinlemiştik. Hem o şarkı hem de şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüze alalım. Size ve sevdiklerinize de selamlarımızı gönderelim. Efendim İlke Hilal Şenöz yine bizlere günaydın deyip tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Savaş Özatan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hamiyet Yücesesin ölümsüz icrasıyla Baki Duyarlar'ın Rast eserini dinliyoruz. Ben küskünüm feleğe.

İrfan Özbakır'ın Rast eserini Nesrin Sipahi'nin icrasıyla dinledik. Ömrümce hep adım adım. Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğiydi bu şarkı. Eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan etmişti dinleyicimiz. Efendim 9.28 saatlerimiz ve sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Cüneyt Ağaçayak Bursa'dan kucak dolusu radyo dostlarına sevgilerini göndermiş. Aynı zamanda Erdoğan Oktay Adana Ceyhan'dan güzel yurdumun güzel insanları için gelsin sıradaki şarkı demiş. Öyle olsun. Semir Kelli Hatay Güney'in incisi Arsuz'dan günaydın Burçin Hanım. Sıradaki şarkı TRT Name dostlarıma ve programda iyi geçen herkese armağanım olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim aynı zamanda bakalım hemen Ahmet Emin Madran'da Aydın'dan bizlere günaydın diyor. Babası Şakir Madran'la birlikte Aydın Çin'deki Taci Yılmaz'a armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Tokat Niksarçamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz. Name ve Niksarlı dostlarıyla Adana'daki sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Nevra Günay'ın icrasıyla dinliyoruz.

Teoman Alpay'ın Rast makamındaki eserini Nevra Günay'ın icrasıyla dinledik. Efendim istek zamanında şimdi Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Yapımcımız Ebru Özşengel'e, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu'na ve eşi Yıldız Hanım'a ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Seçil Heper'in icrasıyla dinliyoruz bu güzel şarkıyı. İçimde kim vardır bir bile bilsen.

Kuşadası'ndan Servet Şahin, eşi, çocukları ve TRT Nami dostlarına armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı aynı zamanda Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, efendim eşi Saynur Hanım'a, torunlarına, aynı zamanda Mustafa Mingil'e ve Arif Çerçi'ye ve Eren Öztürk'e armağan ediyor bu şarkıyı. Antalya'dan Safriye Güloğlu, sıradaki eseri tüm TRT Name dinleyenlerine ve dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Yeter Özmaldar'da TRT Name ve kızlarım, kızlarım, oğlum için güzel bir şarkı çalarsanız çok sevinirim Burçin Hanım demiş. Pek tabii ki efendim İzmir'den Maya Türköz'ün isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hilal Çelebi'nin icrasıyla dinliyoruz.

Efendim artık yavaş yavaş sabahın namesinin son dakikalarına yaklaştık. Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba demek isteriz. İstanbul'dan Emre Doğan bizlere günaydın diyor. TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Niğdebor'dan Şükrü Özdamar, Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu tüm arkadaşlarını ve sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten bizlere merhaba dedi. İzmir Güzelyalı'dan Hüseyin Görgülü de yine sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ortak olacak. Konya'dan Hatice Biçer de yine TRT Lame dostlarına selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. İlki Hilal Şensöz, İhsan Güvenç'ten Kalbim Dayanmaz adlı eseri istemiş bizden. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün belki yer veremeyeceğiz ama ilerleyen günlerde mutlaka bu eseri çalacağız sabahın namesinde. Ve şimdi Sevilay Kalkan Pehlivan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Karadeniz Ereğli'den bizlere günaydın diyor dinleyicimiz. Tüm sessiz dinleyenlerine armağan ediyor TRT Name'nin bu şarkıyı. Hasan Esen'in eserini dinliyoruz. Ahmet Özhan ve Seda Gökkadar söylüyor. Ben eski bir tango.

0: TRT Name.
1: Efendim Kuşadası'ndan Servet Şahin, Ali Yöntem bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizden de bu sabahta. Aynı zamanda bakıyoruz hemen Gaziantep'ten Benal Taras, eşi Mehmet Bey ile birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den İbrahim Ünal tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Aynı zamanda Sema Karaca eşine ve çocuklarına armağan etmiş. Karadağ'dan Duygu Saatçi de yine sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Dostlarıma ve sevdiklerime armağan etmek isterim. Sonbahar Rüzgarları isimli şarkıyı demiş. Yıldırım Gürses'in bestesiyle şimdi Yıldırım Gürses'in icrasını dinliyoruz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Ebru Özşengel, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve mikrofon başında ben Burçin Tavur. Tüm dinleyenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlulukla geçecek güzel bir gün diliyor. TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarının icra edeceği oyun havasıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. 3 katı çöken binanın enkazının altından 3'ü çocuk 8 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine Solutions Teknoloji Anonim Şirketi paylarındaki işlemlere yönelik incelemelerinin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu, hakkında suç duyurusunda bulunulan 21 kişiden 16'sının sermaye piyasası lisansını da iptal etti. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la görüşecek. Orban'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu da ilk

kez toplanacak. Görüşmelerde başta savunma sanayiinde işbirliği ve iki ülke arasında 10 milyar dolar tutarındaki ticaret hacmi hedefi olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komşu ülkelerle güvenlik diplomasisini sürdürüyor. Mustafa Çiftçi, bu çerçevede bugün Yunanistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde sınır aşan suçlarla, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konuları ele alınacak. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşullarının sağlanması amacıyla başlattığı protesto eylemleri büyüyor. Ülkedeki sendikaların çağrısıyla öğrencilere destek amacıyla öğretmenler, veliler, işçiler ve çiftçiler de eylemlere katılıyor. Başta başkent Paris olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde devam eden protesto gösterilerinde binlerce kişi gözaltına alındı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hükümetin protestocuların taleplerine ilişkin ilk kararlarını ay sonunda açıklayacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı lise eylemlerine ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan meydana geldi. Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Tarfin, Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Fenerbahçe Tarfin basketbol takımı, Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı aldı. Sarı lacivertli ekip böylece son 4 sezonda 3 kez şampiyonluk kupasını kazandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor, A grubundaki mücadelesine galibiyetle başladı. Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa'nın Nanter takımını 93-83 yendi. Görme engelli A milli kadın futbol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Ay Yıldızlılar final karşılaşmasında Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine en özel şarkılarla gününüzü renklendirmek üzere sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de Kürdili Cazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hüzzam'dan Süznak makamına, Hicaz'a, Uşak'a uzanan harika bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel eserleri sizler için sunacağız. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza Kürdili Cazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Bu zengin makam yelpazesi içerisinde Kürdili Cazkar makamının kalbe dokunan birçok özel şarkısı var biliyorsunuz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bir Cinüçen Tanrı Korur bestesi. Sözlerini Feyzi Halıcı'nın kaleme aldığı eser, Melat Gülses'in 2005 yılında yayınlanan Nar Çiçeğim isimli albümüne de adını vermiş. Şarkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Bir diğer adıyla günaydınım nar çiçeğim.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güldehem Marmara, Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeli Cazker şarkısıyla konuğumuz oldu. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Bu güzel şarkının ardından bir başka güzel eser, bir Alaaddin Yavaşça bestesi var sırada. Kürdeli Cazker makamındaki eserin dizeleri Şerafettin Aydınlık tarafından kaleme alınmış. İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Erol Bingöl seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Yeni şarkılar kategorisinde 2002 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında kayda alınan Serahattin Sağlam'ın güftesi Ömer Mutlu imzalı Kürdeli Cazgâr şarkısını Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti, seninle bir dünya kuramadık biz dedi sanatçı. Efendim birlikteliğimizde yine nostaljik bir paylaşımla devam edeceğiz. Yıldırım Bekçi ile 1980'li yıllara uzanacağız. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki, sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan San imzalı Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu kayıt sanatçının 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan bir kayıttı. Sanatçı tabii ki bu şarkısının yeni versiyonlarını da ilerleyen tarihlerde yayınladığı albümlerde yeniden dinleyicileriyle buluşturdu. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Yine

Noyerkür diye bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Yeşilçam eserine. Hatta bu şarkıyı Mavi Boncuk filminde Emel Sayın da seslendirmişti. Ancak şimdi biz biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve 2011 yılında yayınlanan Hasan Eylen'in Hasretim Sana isimli albümünde yer alan kayıt da sizlere sunuyoruz. Bir Selahattin Altınbaş bestesi. Bu güzel dizeler ise Turgut Yarkent'e ait. Dinleyeceğimiz bu şarkıda rivayet odur ki Turgut Yarkent'e bir arkadaşı 1972 yılında sevdiği bir kız için şiir yazmasını rica eder. Turgut Yarkent de bunun üzerine peki nasıldır bu kız, gözleri ne renktir mesela diye sorar. Ancak arkadaşından cevap alamaz çünkü unutmuştur. Ve birkaç gün sonra yeniden arkadaşı şiiri yazıp yazmadığını kendisine sorar. Bunun üzerine Turgut Yarkent yeniler sorusunu. Peki kızın göz ya da saç rengini hatırladın mı? Sorusuna yeniden yanıt bulamayınca yakında hazırlarım merak etme der ve günler sonraysa işte o kızın ağzından arkadaşına hitap edercesine bu şiiri yazar ve Selahattin Altınbaş'ın nameleriyle unutulmaz bir şarkı halini alır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara.

Ahmet Özcan'ın 1988 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Gel isimli albümden bir Mahmut Oğul bestesini dinledik. Güfte Yalçın Benlican'ı imzalıydı. Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu diye sordu sanatçımız. Dikensiz gül olur mu sevgili dinleyenler diye biz de sormak istiyoruz. Ve yine aşka dair, sevdaya dair, ayrılığa dair bir şarkıya kulak veriyoruz. Seda Gökkadar'ın 2020 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz Muayyer Kürdi şarkısıyla konuk oluyor sanatçı. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Fedakar Aşıkların şarkısı Erol Sayan'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muayyer Kürdi eserini Ayşe Tunalı yorumuyla dinledik. Bu eserde sanatçının 97 tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. Yine aynı yıllarda yayınlanan bir

Zez Ersoy albümünden sevilen bir Selahattin Altınbaş şarkısı paylaşacağız şimdi. Sensizlik bu isimli albümde yer alan bu eserin güftesi Nesin Aksoyer imzalı. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim. Bir hüzün çiçeği şimdi gözlerim. Ne kaldı maziden söyle ne kaldı. Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı.

Kadri Şençalar'ın sözleri Necdet Atılgan'a ait Hüzzam şarkısında Ersin Çelik'i ağırladı. Kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Hüzzam makamının kimi zaman hüzün dolu, kimi zaman hareketli nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi ise İnci Yaman'ı konuk edeceğiz. Sanatçı bir akın Özkan şarkısı seslendirecek. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim.

Programımızın bu bölümünü Hüzam Anonim Bir Türküyle sonlandırdık. Tuğçe Pala bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenlerimiz, Kürdili Cazkar, Muhayyer Kürdi ve Hüzam makamındaki eserlerin ardından şimdi Süznak makamında bir Gavsi Baykara şarkısını dinleyeceğiz. Yaşar Özel'le 70'li yılların ortasına uzanacağız. Sanatçının ilk kez 1976 yılında seslendirmiş olduğu eseri dinleyeceğiz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ela Altın bizlerle birlikteydi. Süzünak makamında çok sevilen bir eser seslendirdi sanatçımız. Zaman zaman bizleri de dinlemekte. Biz de TRT Name Geçmiş Zaman Olur ki ekibi olarak kendisine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve yine bir başka özel esere kulak veriyoruz. Faruk Salgar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında seslendirmiş olduğu bir Kaya Bekat bestesi dinleyeceğiz. Güfte Necmettin Berin'e ait. Ateş ve Kül arası bir diğer adıyla Aşk Budur sizlerle.

Yeniden Ankara Radyosu'na uzandık. Metin Everest yönetiminde beraber ve solo şarkılar yayınında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğunun seslendirmiş olduğu Halen'de Alexan Efendi'nin Süznak şarkısını dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi yine Zeki Müren'in unutulmaz bir eserini dinleyeceğiz. Fakat bu defa Vedat Çetinkaya icra edecek. Zeki Müren'in hüzün dolu bir aşk sonrası bestelemiş olduğu söylenen eseri aslında ilk olarak sanatçının orijinal kaydıyla Eskimeyen Dost isimli albümünde yer almış. Daha sonra yeniden düzenlenerek Sev Beni isimli albümünde de bu esere yer verilmiş. Şimdi Vedat Çetinkaya icrası ile dinliyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Sözlerini Kemal Şakir Yakar'ın kaleme aldığı Sözün Akmakamı'ndaki Ferit Sedal bestesinde sanatçılarımız Hayati Günyeli ve Firiz Çatıroğlu bizlerle birlikteydi. 2000 yılında kayda alınmış bu eserin ardından şimdi Muazzez Abacı'nın sesiyle yine geçmişe uzanıyoruz değerli dinleyenler. Sanatçının Gül Dudaklım isimli albümünde yer alan Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısına kulak veriyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er 2019 yılında seslendirmiş olduğu Hicaz eserle bizlerle birlikteydi. Yeniden bir Malatyalı Fahri Kayaan eseri dinledik. Şimdi ise 2004 yılına uzanacağız ve İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp'e ait Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim. Sarı saçlarını yüzüme ser ki koklayıp öperek yaz geldi diyeyim.

Ard arda iki Saadet'in kaynak şarkısına kulak verdik. Dinlediğimiz bu Hicaz eserde Berin Şener konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımız yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli tambur sanatçısı ve bestekar Yılmaz Pakalınlar'ın güftesi Çiçek Gülten'e ait Hicaz eserini dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Yine Radyo Dairesi Başkanlığı'nın prodüksiyonluğunda 2011 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Özlerim ben seni seninle bile. Vuslat mı, hasret mi, adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile. Sevgi mi, nefret mi, adını sen koy.

Müzik yolculuğumuza 70'li yıllardan başladık, 2020'lere kadar uzandık. Dinlediğimiz bu Hicaz şarkıyla ise 90'lı yıllar rüzgarı esti değerli dinleyenler radyolarımızda. Ayşe Tunalı ile 92 yılına uzandık. Sanatçının Oldu Mu Ya isimli albümünde yayınlanan Hüsnü Üssün şarkısına kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesi Sadık Atay imzalıydı. Ve bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi 88 yılında yayınlanmış bir Metin Milli albümünden Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısını dinliyoruz. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Metin Melih bizlerle birlikteydi. Sanatçı Selahattin Altınbaş'ın sözleri Özdemir Kiper'e ait olan Uşak şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser Metin Bey'in 1988 tarihli Metin Melih Bugüne Kadar isimli albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaştık. Kürdeli Cazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hüzam'dan Süznak, Hicaz makamına ve Uşak makamına uzanan harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. En güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'nın Uşak şarkısında Emel Sayın'la baş başa bırakıyoruz ve her gününüz, her anınız şarkılar kadar güzel, şarkılar kadar harika geçsin diyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin kurtarılması içinse çalışmalar sürüyor. Maltepe ilçesi Cevizli mahallesindeki binada sabah saat 5.40 sıralarında meydana gelen çökmenin ardından enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı. Çöken apartmanın etrafındaki binalarda önlem amacıyla boşaltıldı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın en üstteki iki katının kaçak olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Küresel finans piyasalarında kullanılan endeks sağlayıcı kuruluş FTSE Russell'dan Türk ekonomisi hakkında önemli bir değerlendirme geldi. Kuruluşun yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişmiş, gelişen piyasa statüsü korundu. Söz konusu gelişmenin uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu olduğu belirtiliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 315 sanığın savunması tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme başkanı firari 8 kişi dışında savunmasının alınması gereken 7 sanık bulunduğunu açıkladı. Mahkeme duruşmalara katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama kararı uyarısında bulundu. Kırıkkale'nin Yaşlıhan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde Yaşlıhan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ve Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan eylemlerine çok sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı,

Açıklamasında sınır ihlallerinin ve sözde projelerle hendek kazma faaliyetlerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğu vurgulandı. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Toplantıda Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız şekilde denetlenemeyeceği vurgulandı. Kararda çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve denetimin ölçülü yürütülmesi gerektiği belirtildi. Haberleri sunduk.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Ankara Radyosu'nca hazırlanan Musiki Bahçesi programını dinliyorsunuz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonma isterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün Genç Sesler köşemizde TRT Ankara Radyosu'nun Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu öğrencilerinden sevgili Büşra Ciritçioğlu ve Oktay Koç bugün bizimle birlikte olacaklar. Onlardan da yine güzel taksim ve eserler dinleyeceğiz. Saz sanatçılarımızı hemen takdim etmek istiyoruz. Bugün bizlere eşlik edecekler. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili, ritim sazda Bilal Bilke ve yine genç arkadaşımız kanunda Oktay Koç bugün bizimle birlikte olacaklar. Hepsine şimdiden teşekkür ediyoruz.
1: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta Beyati makamında şarkılarla size merhaba dedik. Öncesinde Seyfettin Osmanoğlu'nun Beyati peşrevinden bir bölüm sunduk. Sonra ben Nurten Demirkol, sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu ve genç öğrencimiz Büşra Ciritçioğlu sizlere birlikte sunduk. Gül yüzülerin şevkine gel, nuş edelim ney dedik. Mustafa Efendi'nin pek sevilen, bilinen şarkısını sizlere icra ettik. Şimdi sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini alıyor. Aynı makamda bir başka eser sunuyor sizlere. Şerif İçli ve Mesut Kaçaralp'e ait. Bülbülü şeydaya döndüm, dehri görmez gözlerim.

0: Didar'cım ağzına sağlık. Beyati şarkıda dinledik Didar Ali'ye Koyuncu. Musiki Bahçesi'nde gençler köşemizde bu hafta TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimizden Büşra Ciritçioğlu. Tanıyalım seni Büşra'cığım. Tanıtır mısın dinleyenlerimize?
1: Ben Büşra Ciritçioğlu. Şu anda özellikle ilgilendiğim bir şey yok ama müzikle ilgilenmek istiyorum. Müzik benim hayatım oldu ve ben de elimden geldiğince onu en iyi şekilde yaşamak istiyorum.
0: Umarım, dilerim her şey gönlünce olur. Ve ben yerimi alıyorum Didar'cığım.
2: Evet, Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor ve bizlere Hicaz makamında bir eser seslendirecek. Bestesi Hacı Faik Bey'e, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait olan

genç evladımız Oktay Koç bir alkış hak ediyor. Çok başarılı, çok güzel bir taksimdi. Burada üstadlarımız ve özellikle de hocası TRT Ankara Gençlik Korosu şefimiz, bestekarımız, kanun sanatçımız Abdi Altınbaş'ın da ilmek ilmek her programda söylüyorum işlediği geleceğin kıymetlileri değerli çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun. Birazdan onunla da sohbet edeceğiz. Şimdi yine müziğe devam edelim. Lidar Aliye Koyuncu mikrofonda yerini alacak. Çok sevilen, bizlerden de çok beklediğiniz, istediğiniz bir beste bugüne denk geldi diyelim. Supi Ziya Özbekkan ve Rıza Tevfik Bölükbaş bir Hicaz eser sunmuş bizlere. Arkadaşımın güzel yorumundan dinleyeceğiz. Dün gece yeis ile kendimden geçtim diyecek Lidar Aliye Koyuncu.

0: Musiki Bahçesi programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan ya da bizi ilk kez dinleyen musiki dostlarımızı hatırlatalım. Her perşembe saat 13'te TRT Ankara Radyosu'ndan birlikteyiz. Yapımcımız Gülay Elden. Ellerinize sağlık. Teknik ekibimizde bugün ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş görevlerinin başında.
1: Evet. Sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili, ritim sazda Bilal Bilke ve genç arkadaşımız kanunda Oktay Koç bugün bizimle birlikteler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Ve sizi mikrofon başına alıyoruz. Nurten Demirkol mikrofon başında. Yine aynı makamda bir eser seslendirecek bizlere. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait olan "Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden" diyecek. Buyursunlar efendim.

0: TRT Name.
1: Nurten Demirkol'un o güzel sesinden, yorumundan dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Nurten hocamızın ve Abdi hocamızın ilmek ilmek işledikleri öğrencilerinden Büşra Ciritçioğlu mikrofon başına geçiyor. Hani o bırakıp giderken seni diyecek kendisi. Hemen arkasından Nurten Demirkol, ben Didar Aliye Koyuncu ve genç öğrencimiz Büşra Ciritçioğlu hep beraber seslendireceğiz. Bağlı olarak için için yanıyor, yanıyor bu gönlüm diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

0: TRT Name.
1: Moskvi Bahçesi programımız devam etmekte. Yine birbirinden güzel eserler seslendiriyoruz sizler için kıymetli sazlarımızın eşliğinde. Şimdi genç arkadaşımız Oktay Koç mikrofon başında bize biraz kendini tanıtacak. Hoş geldin Oktay. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, sağ ol. Seni gördük, dinledik. Çok da mutlu olduk. Eline emeklerine sağlık Taksim'in için.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Kendini bize biraz tanıtır mısın?
2: Adım Oktay, soyadım Koç. Balıkesir Gönenliyim aslen. 5-6 ay oldu buraya taşınalı.
1: Burada bizlere misafir oldun. Evet. Çok güzel.
3: Abdi hocasıyla beraber çalışıyor. Nerede evet. okuyorsun Oktay?
2: Bu senelik dondurdum yeni taşındığımız için. Aynen.
3: Devam
2: İnşallah seneye devam edeceğim.
3: Hadi bakalım. Çok başarılı ama değil mi?
1: Evet,
3: evladım.
1: Çok başarılı. Böyle genç arkadaşlarımızı, başarılı arkadaşlarımızı gördükçe biz de musikimiz için, sizler için çok mutlu oluyoruz, çok seviniyoruz. Peki ya Türk musikisine ilgin nedir? Nereden geliyor? Ailede mi var yoksa kendin mi bu ilgiye başladın?
2: Bizim aileden, dedelerden gelme bir şey. Dedem falan müzisyen zaten, babam.
1: Ne güzel.
2: Evet.
1: Sen de bunu devam ettiriyorsun. Aynen, evet. Çok güzel, çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz sana.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Senin yerini alabiliriz güzel kanunun başına.
3: Muhayyer makamında bir şarkı, uzun yıllar bu stüdyoda birlikte çalıştık. Değerli hocamız Ziya Taşkent, bestesi Güfte Mehmet Erbulan. Ay batarsa batsın, bakışın yeter diyecek sevgili arkadaşım Didar Ali'ye Koyuncu.

0: Didar'cığım ben yerimi alıyorum, anons sizde.
1: Evet.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uşak makamında bir türkümüz var sırada. Nurten Demirkol seslendirecek. Bir su içtim desteden, yavrum sensin beni mesteden diyecek. Bursalı mısın kadifeli gelin bir ismiyle de. Buyursunlar.

0: Nurten Demirkol seslendirdi. Bursalı mısın, Kadifeli gelin, çaydan mı geçtin dedi. Sizlerin de severek ve keyif alarak eşlik ettiğini duyar gibi olduk.
1: Evet, sevgili arkadaşım uşak ve hareketli bir şarkıyla mikrofonda Didar Aliye Koyuncu sunacak bizlere Ahmet Rasim bestesi. Güfte ve beste Ahmet Rasim. Kulaklarınızda kalmış olduğunu düşündüğümüz bir hareketli uşak şarkı. Aman Saki, canım Saki, doldur, doldur da ver diyecek sevgili Didar Aliye Koyuncu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Her hafta Perşembe günleri siz kıymetli dinleyenlerimize, gönül dostlarımıza bu programı, bu haftada farklı makamlardan oluşan ama yakın makamlardan oluşan bir program sunduk sizlere. Radyomuzun değerli saz sanatçıları eşlik etti. Önce teknik ekibimizi sunalım Didar'cığım.
1: Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Didar Aliye Koyuncu ve kıymetli Nurten Demirkolu ile birlikte bugün sizlerle birlikteydik. Türk Sanat Müziği Gençlik Koromuzdan katılan sevgili öğrencilerimiz Büşra Ciritçioğlu ve Oktay Koç bugün bizlere eşlik ettiler. Kendilerine icraları için, eşlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Saz sanatçılarımızı tekrar takdim edelim efendim. Kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birliktelerdi. Efendim, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Siz dinleyicilerimize de radyolarınızın başında olduğunuz için, her perşembe bizimle buluşmaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi, biz her hafta hem gençlerimizi konuk edeceğiz hem de sevgili Didar Aliye Koyuncu ve ben her perşembe beklediğiniz saatte saat 13'te sizlerle birlikte olacağız. Gençlerimize teşekkür ettik. Haftaya farklı öğrencilerimizle sevgili Didar Aliye Koyuncu ile birlikte olacağız. Perşembe gününe dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Değil mi,
1: evet,
0: Didar'cığım? Ayrılık
1: zaman,
0: vakti geldi.
1: Evet, her zaman sanatla, müzikle kalın kıymetli dinleyicilerimiz. Bizler her zaman sizler için burada olacağız. Birbirinden güzel eserlerle.
0: Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın.

0: CRT Name.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk, her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Burun. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyi enkazdan kurtarma çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır, dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiye süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Küresel finans piyasalarında kullanılan endeks sağlayıcı kuruluş Futsal Asıl'dan Türk ekonomisi hakkında önemli bir değerlendirme geldi. Kuruluşun yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsü korundu. Söz konusu gelişmenin uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu olduğu belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında program denetimlerini sıkılaştırıyor. Kendi kurum türü dışında program uygulayanların ruhsatı doğrudan iptal edilecek. Uyarı veya kademeli ceza uygulanmayacak. Denetimlerde ders içerikleri, kayıt sözleşmeleri, reklam ve ilanlar incelenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin güneyindeki sınır ihlallerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğuna dikkat çekti. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Toplantıda Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Donald Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bu harika, dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız şekilde denetlenemeyeceği vurgulandı. Kararda çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve denetimin ölçülü yürütülmesi gerektiği belirtildi. İngiliz donanmasında casusluk skandalı yaşanıyor. Gözaltına alınan 24 yaşındaki bir asker, yabancı bir güce fayda sağlamak amacıyla gizli bilgileri kaydetmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak. Haberleri sunduk.

Stüdyoname. Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'dan TRT Müzik stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Tuna.

Şengil. Ben Çiğdem Yarkın, solist arkadaşlarım Ayşe Ekiz, Gül Yazıcı, Harun Gürbüz ve İbrahim Suat Erbay'ın sizler için hazırladığımız birbirinden güzel eserlerle bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere sazlarıyla kimler eşlik edecek? Değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzdeğer, kanunla Funda Suyur, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Hulusi Babalık, ney ile Ali Osman Erdoğdular ve klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla da Muhammed İzgi. Dileriz sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. İlk olarak sizlere 3. Selim'in Suzi Dilara makamında peşrevini takiben Ağır Semaisi'ni ve Yürük Semaisi'ni seslendireceğiz. Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyenlerimiz, umuyorum ki sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik etmişsinizdir. Şimdi ikinci bölümümüz ve solo şarkılara geçiyoruz. Bugün 6 Ekim 1923'te doğan ve 14 Ekim 2006 yılında aramızdan ayrılan Selahattin İşli hocamızın şarkılarına ayırdık ikinci bölümümüzü. Onun şarkılarından oluşan bir repertuarla karşınızda olacağız. İlk solistimiz İbrahim Suat Erbay sizlere hocamızın iki şarkısını seslendirecek. İbrahim'cim onun şarkılarını senden alabilir miyiz?
2: Selahattin İşli hocamızın Kürdili Hicazkar makamında bir şarkısı ve güftesi Hüceste Aksavrı'na ait. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum, dünyayı sana bırakıyorum. Söz aldım saatlerden sana koşacaklar diye

O kadar güzel bir eser ki gerçekten adeta resitatif okuyuşlarla süslenmiş. Zaten Selahattin İşli hocamızın da böylesine güzel şiirleri, düz şiirleri, hece kalıplarıyla yazılmamış şiirleri çok güzel bir şekilde prozodiyle, değil mi? Prozodi kuralına uyarak bestelediği aşikar hepimizce. Sıradaki eserimiz yine Kürdi Ricazkar makamında bir eser. Senden kalan bir busedir derman olan bu derde. Mehtap nihavent, gönül hüzzam, name uşşak o yerde.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok
1: sağ ol.
0: Evet, şimdi mikrofonun başına sevgili Gül Yazıcı geliyor. O da Selahattin hocamıza ait iki güzel şarkıyla radyolarınıza konuk olacak. Onun anonsunu da senden alalım mı Gülcüm?
2: Evet, merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Selahattin İşli hocamızın birbirinden güzel eserlerini okumak da çok güzel bizim için. Ben Güfte ve Bestesi kendisine ait iki eser seslendireceğim. İlki, gül açılsın dudağında gülüver, bana ne olur açılan her gülüver. Buna ister darıl ister gülüver, bana ne olur açılan her gülüver.

0: Ne kadar kibar şarkı değil mi?
1: Çok. Evet. Bu şarkının hikayesini biliyor musun?
0: Anlatsana.
1: Hemen anlatayım kısaca. Pınar abla, Selahattin hocamızın eşi, hı hı. Kız istemeye gittikleri zaman bu eseri bestelemiş Selahattin hocamız ve kırmızı bir kurdeleye bağlamış.
0: Aa, hatırladım, tamam.
1: Ve bunu kızı artık nişandan sonra nişan hediyesi olarak Pınar ablamıza vermiş.
0: Çok güzel hoca, bir şey, evet. Değil mi arkadaşlar?
1: Çok çok kibar, kendisi gibi kibar bir
0: evet,
1: şarkı.
0: Allah rahmet eylesin. Amin. Tekrar. Yine sözü ve müziği Selahattin hocamıza ait. Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda. Muradımsın, baharla gel.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür
1: Ağzına
0: ederiz.
1: Ağzına sağlık. Evet, şimdi yine hocamızın çok güzel bir eseriyle devam etmek istiyoruz programımıza. Bu şarkıyı Nükhet Duru da okumuştu. Zamanında onun sesinden daha çok duyulmuştu. Dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Şimdi biz de okumaya çalışacağız arkadaşlarımla birlikte. Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın dumanında, rüzgarında, taşında. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi mikrofonun başına sevgili Ayşe Ekiz geliyor ve size birbirinden güzel hocamızın eserlerinden seslendirecek iki eser. Onun öncesinde saz sanatçısı arkadaşlarım sevgili Dilek Yüzleyer ve Talat Erden müşterek bir Taksim dinleyeceksiniz. Buyurun.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Sesine sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim iyi dinlemeler. Kıymetli TRT Name müdavimleri. Selahattin İçli'ye ait bestesi Güfte Selim Aru'ya aitti. Kürcasker bir şarkı. Bitmez tükenmez bu dert. Ömür diyorlar bana. Dedik şimdi ise Zeytin gözlüm sana meylim nedendir diyeceğiz. Güfte Hücres'te Aksavr'ına ait. Beste yine Selahattin İçli. Rahmet olsun hocamızın ruhuna.
1: Amin.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Sizinle sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine gönüllerinize sağlık. Evet, şimdi sıradaki solist benim. Sizlere Selahattin hocamızın iki güzel Kürlici Asker makamında eserini okumaya çalışacağım. İlki hepinizin bildiği o meşhur şarkı. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Buyurun.

Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Evet, programımızın son şarkısı yine Külli Cezker makamında sevgili hocamız Selahattin İç'le ait bir şarkı. Onun öncesinde sizlere veda edelim sevgili dinleyenlerimiz. Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik. Program yapımcımız Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver ve teknik yönetmenimiz de Tuna Şengil. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.

araştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması konusunda gerekenin yapıldığının ve yapılacağının altını çizerek, Tayyip Erdoğan dedikoduyla iş yapmaz, gereken neyse onu yapar ve yapacaktır dedi. AK Parti siyasetinin tek limanının ahlak olduğunu ifade eden Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız sözleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan, Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın Harbi'ne yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi, sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanlığı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson ödüle, klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Aba ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Rusya Ukrayna'da birçok bölgeyi hedef aldı, 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkürdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyiciler, Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Rust Fast'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Tahir Aydoğdu yapacak.

0: Sevgili dinleyiciler, Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Rust Fast'ını dinlediniz. Ara Taksim'ini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nda somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın Harbi'ne yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Bugün itibarıyla 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti, fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı, fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada iddialar mesnetsiz birer iftiradır denildi. Manipülatif içeriklerin adli süreci siyasi polemik haline getirme çabası olduğu ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi.

Artvin'in Hopa ile Kemal Paşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkayı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Washington-Tahran hattında müzakereler arabulucular üzerinden sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, birkaç gün içinde Amerikalılara yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkanı Trump ise savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. Amerikan basını ise Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatı verdiğini yazdı. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson, ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Rusya, Ukrayna'da birçok bölgeyi hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, klarinette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Kıymetli dinleyicilerimiz, hemen programımızın başında hatırlatmak istiyorum. Tekrar yayınımız bu gece saat 12'de sizlerle olacaktır. Efendim bugün yine beğeneceğinizi umduğumuz eserler seçmeye çalıştım. Repertuarı yine özenle seçmeye çalıştım. Ve Kürdi Dicasker Saz Semai'nin teslim bölümüyle sizlere merhaba dedik. Ve onu mütakiben Lemi Atlı'ya ait Kürdi Dicasker bir şarkı okumaya çalıştım. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş. Duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş. Yine Kürdi Dicasker makamının efsane eserlerinden birini sizlere okumaya çalışacağım. Sözler Rıza Polat Akkoyunlu'ya, beste Selahattin Pınar'a ait. Yalancıdır hep aynalar diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Kürdüce Asker makamında Selahattin Pınar'ın efsane bir şarkısını sizlere icra etmeye çalıştım. Yine Kürdüce Asker makamından devam edeceğiz. Şimdi yine usta bir ses ve usta bir bestekar Arif Sami Toker'in çok güzel ve sizlerin de bildiği bir Kürdüce Asker şarkısını okumaya çalışacağım. İçince şarabı ezelde gönül diyeceğiz.

Ya çalıştık dilim döndüğü kadarıyla. Şimdi benim değerli hocam İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan kıymetli hocam Profesör Doktor Selahattin İşli'nin bir eserini okumaya çalışacağım sizlere. Güfte kıymetli ablam Cansın Erol'a ait 1983'te bestelenmiş çok güzel bir Kürdü Dicasker eser. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir.

0: TRT Name.
1: Evet, şimdi söz ve müziğini yine konservatuvardan değerli hocam Erol Sayan'ın yazdığı ve bestelediği Aşk Efsa makamında güzel bir şarkıyı sizlere sunmaya çalışacağım. Ahmet Özhan'dan dinlemeye çok alıştığınız bir eser. Tabii ki inşallah onun böyle bir nebzesini sizlere hatırlatabilirsek icramızda ne mutlu bizlere. Ben de bu şarkıyı oğlum Alparslan Diler'e armağan ediyorum. Bizi şu an dinliyor. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin diyeceğiz.

Evet, Erol Sayan'ın bu muhteşem Aşk Efsa şarkısında sizlere okumaya çalıştım. Oğlum bizi dinliyordu, ona armağan ettim Alparslan'a. Şimdi Hüseyin'i makamına geçiyoruz. Yine Selahattin Pınar'ın çok güzel şarkılarından birini sizlere okumaya çalışacağım. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Bu eseri de bana eşlik eden kıymetli sazende arkadaşlarıma armağan ediyorum.

Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü, derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

0: TRT Name.
1: Ankara Radyosu'nda uzun yıllar keman sanatçısı olarak görev yapmış büyük bir bestekarın yine eserini sizlere okumaya çalışacağım. Selahattin İnal'ın müziğini yaptığı ve güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Hüseyin'i makamında herkesin de severek dinlediği çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışıyorum. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Evet, Selahattin İnal'ın bu dillere pelesenk olmuş eserini de sizlere okumaya çalıştım. Şimdi biraz kıymetli arkadaşlarım biraz türkü okuyalım mı? İster misiniz? Hadi biraz Hüseyin'i makamındayken Hüseyin'i makamında güzel türküler okumaya çalışalım. Müzeyyen Senar'la özdeşleşmiş bir türküyü sizlere okumaya çalışacağım. Genelde çok geçmez ama aslında Malatyalı Fahri'den alınmadır bu türkü benim bildiğim kadarıyla. Keklik dağlarda şağlar diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet, yine çok güzel bir türküyle sizlerin karşısında olacağız. Sözler kul

hikmete ait. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Yüzümü dizine sürdüm. Ali'yi gördüm Ali'yi. Aslanı gördüm çağında. Güller açar dost bağında. Musa ile Tur dağında. Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm meşede. 40 mum yanar bir şişede. 7 iklim, 4 köşede Ali'yi gördüm Ali'yi.

0: Evet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz. Ali'yi gördüm, Ali'yi dedik. Şimdi yine programımızın ne yazık ki sonuna yaklaştık. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarında bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler. Sizlere bir türkü ile veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Efendim fonumuzun biraz devri düşük ama biz öyle değiliz. Yine bir akşam saatindeyiz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlar, sevgiler. Efendim herhalde çok yoruldunuz akşam. Melek biraz sizi dinlendirsin istemiş. Bu fonu koymuş. Aşırı dinlendirici bir fon doğrusu. Efendim dinlenmek yok. Hele hele arabadaysanız, araba kullanıyorsanız, hala eve gitmediyseniz, kulaklığınızda biz varsak sizi daha dinlenmeye almıyoruz efendim. Ama huzur vermeye tabii ki varız. Akşamın sesinden, İstanbul Radyosu'ndan sesimizi ulaştırdığımız bütün dinleyenlerimize bir kez daha selamlar, sevgiler diliyoruz. Güzel bir akşam olsun, huzurlu bir akşam olsun. Zaten dediğim gibi tekrar takılmış olalım. Bu ara fazlaca bu fon lafı geçiyor, o yüzden kullanmak istemiyorum. Ama bizim fonumuzun adı Tamavra'ymış. Merak edenler de buradan bakabilirler.

dinleyebilirler. Tamamını dinleyebilirler. Saatimiz 19'u 2 dakika geçiyor. Mikrofon başında ben Fatih Öznur görev yapıyorum. Bu akşam da yayınımızı Melek Hancı hazırladı. Kumanda masasında Tuna Şendil var. Efendim, bu güzel sonbahar akşamında günün telaşından biraz olsun uzaklaşmak, musikimizin zarafet dolu nameleriyle geçmişin güzel hatıralarına uzanmak üzere tam 2 saat boyunca canlı yayında sizinle birlikte olacağız. Yayınımıza musikimizin zarafetiyle olduğu kadar neşesi ve asaletiyle de gönüllerde ayrı bir yer bulunan Nihament makamıyla başlayalım istiyoruz. İlk eserimiz İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarının icra edeceği büyük bestekarımız Refik Fersan'ın Nihament makamındaki peşreviyle başlıyor. Ardından da Serap Kuzey'in yorumuyla bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait güzel bir şarkıyı dinleyeceğiz. Sorma bana, söylemem kalbimin feryadını.

Serdar Kaşıkçılar'dan dinledik. Turhan Özek, Mehmet Erbulan ikilisinin çalışmasını sevgili dinleyiciler. İsa Coşkuner, şimdiki eserin sahibi yine Nihavend makamında Vedat Çetinkaya'yı dinliyoruz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Zeki Müren'in şarkısıydı sevgili dinleyiciler, Gökhan Sezen'den dinledik. Ve şimdi de Nihavend şarkılarının devamında sırayı Melda Kuyucu Kılıç alıyor. Günay Öztürk Özdemir Güfte'yi yazmış, Turhan Taşan da bestelemiş. Adı Aşk Olsun.

19.34 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. TRT Name'de akşamın sesi devam ediyor Nihavend şarkılarla. Cengiz Han Sönmez'den sonra Tuğçe Palay'ı dinleyeceğiz. Bora Dicle'nin eseri. Leyla Kokan Dar Sokaklar Aşka Davet Eder.

Zeki Müren, Sabih Gözen, Vals tadında bir Nihavend-i Ayfeler'den dinledik sevgili dinleyiciler. Mine Geçili ile devam ediyoruz. Bugün Zeki Müren şarkıları günü gibi oldu ama dinleyelim tabii ki birbirinden güzel eserleri. Yaprak dökümü mevsimi geldi.

Rahmetli Faruk Salgar'dan dinledik Alaaddin Şensoy'un şarkısını sevgili dinleyiciler. Şimdi de Bahadır Özüşen kendi şarkısıyla programımıza misafir oluyor. Göz bebeğim.

Saatimiz 20 oldu sevgili dinleyiciler. İlk saatimizi tamamladık uşak bir şarkıyla ve ikinci saatimize geçeceğiz. Alparslan'ı dinlemiştik Zübeyde Yalın Öktem'in şarkısında. Şimdi Hüzzam şarkılar var arka arkaya dinleyeceğimiz. Önce Eylül Turan, Selahattin İnal'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerindeki şarkısını söyleyecek. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor.

Üç büyük ustanın çalışmasıydı bu Hüzzam Eser, Halit Çelikoğlu, Ziya Taşkent ve Muazzez Abacı. Efendim Elif Güreşçi şimdi Kayahan'ın şarkısını söylüyor. Gönül sayfam.

Erdoğan Berker'in Kürdi ile Hicazkar şarkısıydı. Hasan Eylen'den dinlediğimiz. Ve şimdi de Şahin Çandır'ın bestesi, Avni Anıl'ın yine Kürdi ile Hicazkar şarkısı. Öyle dudak büküp hor gözle bakma.

Yusuf Nalkesen'in Kürt Dili Cazkar şarkısıydı dinlediğimiz Zeki Topçuoğlu'dan sevgili dinleyiciler. TRT NAME'de devam ediyoruz programımızın ikinci yarısının ortalarına da geldik. 20-25 oldu saatimiz. Bu defa caz şarkılara geçelim. Mehsem Özşimşir, Kerem Güney'in şarkısını seslendiriyor. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni.

Fatma Nurten Demirkol, Zekai Tuncan'ın Hicaz şarkısını söyledi. Şimdi de Aşkın Tuna Hüsnü Üstün çalışması var. Sami Aksu seslendiriyor Hicaz makamındaki bu eseri. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma.

yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim.

Kim bilir kim bilir kimler kimlere geç kaldı efendim, ah oh diyerek dinlediğinizi tahmin edebiliyoruz. Güzgülleri şarkısı hakikaten öyle bir şarkı. Teşekkürler Selim Öztaş diyelim Kürdi makamındaki bu eser için ve Nazan Sıvacı'ya geçiyoruz. Turhan Taşan'ın bestesi, Yalçın Benlican'ın güftesi. Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak.

Türk musikimizin yaşayan iki dev sesinden Emel Sayın ve Ahmet Özhan'dan sonra programımızın son bölümüne geldik sevgili dinleyiciler. Bugün de nihayetlendiriyoruz ancak programlarımız tabii ki devam ediyor TRT Name'de. Eşliğimiz de hakeza öyle. Yarın akşam Akşamın Sesi ekibi olarak yine aynı saatte randevumuz olduğunu hatırlatıyor ve bizler huzurunuzdan sevgiyle ayrılıyoruz. Programı Melek Hancı hazırladı. Tuna Şengil sesimizi iletti ve ben Fatih Özun mikrofondaydım. Hepimizden hepinize teşekkür ediyoruz efendim bizi dinlediğiniz için ve son şarkımızı sizlere armağan ediyoruz. Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısını Mine Geçili okuyacak. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Hoşçakalın, sana ısmarladık.

0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımızda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Ocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, bu akşam Türk sinemamızın en sevilen, unutulmaz, nostaljik film müziklerinden oluşan bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Değerli TRT Name dostlarımız, hepinize müzik ve mutluluk dolu bir akşam diliyoruz.
0: Bu akşam o çok sevdiğimiz, yıllardır dilimizden düşmeyen eşsiz nostaljik şarkılarla çok eskilere gidip Türk sinemamızın o muhteşem hikayelerini hatırlayıp hayallerimizde o renkli sahneleri tekrar yaşayacağız hep birlikte. Seslendireceğimiz ilk film müziğimiz Kerime Nadir'in romanından Ahmet Üstel ve Orhan Aksoy'un senaryolaştırdığı 1967 yapımı bir Yeşilçam filminden gelecek. Başrollerini Hülya Koçyiğit ve Edison'un paylaştığı Bir Şarkısın Sen, Ömür Boyu Sürecek, Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek.

Seslendireceğimiz sıradaki film müziğimiz 1973 yapımı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, başrollerini Emel Sayın ve Tarık Akan'ın paylaştığı, filmle aynı adı taşıyan Yalancı Yârim.

0: Yeşilçam filmlerini sever misin Asım?
1: Tabii ki çok severim Pınar. Yeşilçam filmleri Türk sinemasının yapılanmasını sağlayan kültürel bir değerimizdir. O nedenle çok önemli bir yeri var bizim için.
0: Evet, kesinlikle öyle. Her filmde kültürel değerlerimizden bir kesit bulabiliriz. Yeşilçam filmleri de, oyuncuları da bizler için çok kıymetli. Bu dünyadan ayrılmış olanlara rahmet, yaşayanlara da çok sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. Ve güzel bir Yeşilçam şarkısıyla devam ediyoruz. Başrollerini Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı 1970 Muzaffer Arslan yapımı güzel bir film. Arım, balım, peteğim.

Bu güzel şarkıdan sonra 1977 yapımı Atıf Yılmaz'ın yönettiği, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı, Türk sinemasının başyapıtlarından unutulmaz bir filmin müziği var sırada. Yıllardır çok severek dinlediğimiz bu film müziğini Cahit Berkay bestelemiş. Selvi Boylum, Al Yazmalım.

0: Ne güzel bir eser bu böyle. Saatlerce çalsak bıkmayız herhalde, değil mi Asım?
1: Birkaç kere dönüş yaptım ama yine de her şarkının bir sonu var maalesef.
0: Ya öyle. Ama sıradaki film müziğimizde öyle kolay kolay bitmesini istemeyeceğimiz bir şarkı. Yönetmenliğini Ülkü Erakalan'ın yaptığı 1965 yılı yapımı, başrollerini yine Türkan Şoray ve Tunç Okan'ın paylaştığı Veda Buğsesi.
1: Aa, süper. Hadi çalalım o zaman.
0: Dur, birazcık filmi anlatayım. Biz çalarken dinleyicilerimiz de filmi izliyormuş gibi hissetsin. Eşinin ölümü ve kaza sonucu oluşan yarası nedeniyle içine kapanmış ve herkesten uzaklaşmıştır Ekrem. Ekrem'in annesi eşine benzeyen Türkan'a rastlar. Onunla konuşarak oğluyla evlenmeye ikna eder. Türkan, Ekrem'i yüzündeki yaradan dolayı çirkin bulur ve ona mesafeli davranır. Ekrem yarasından kurtulmak için Avrupa'ya gider ve estetik ameliyat olur. Ameliyattan sonra yarası iyileşen Ekrem, Türkan'a bir oyun oynar.

0: Yeşilçam şarkıları şahane. İnsanı yıllar öncesine alıp götürüyor. Değerli dinleyicilerimizin de biz çalarken eşlik ettiklerini duyar gibi oluyoruz, değil mi Asım?
1: Evet ya, keşke tüm dinleyicilerimizden oluşan kocaman bir koromuz olsaydı da canlı canlı birlikte seslendirebilseydik.
0: Aa, ne güzel bir fikir. Bir gün bu dileğini gerçekleştirmek için seninle canlı bir konser yapalım.
1: Olur vallahi, harika olur.
0: Tamam. O zaman yine sevgili dinleyicilerimiz, bize zevkle eşlik edeceğinizi düşündüğümüz sıradaki şarkımızı kalbinizden geçen tüm güzel dileklerinizin kabul olması ümidiyle sizlere armağan ediyoruz. 1978 yapımı olan filmin başrollerini Gülden Karaböcek ve Tuğrul Meteer paylaşıyor. Şarkıyı da filmin başrol oyuncusu Gülden Karaböcek seslendirmiş. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede? Ben neredeyim?
1: Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim? Dilek
0: Dilek
1: taşı.
0: taşı.

0: Bu akşam kalplerimizden, kulaklarımızdan ve hafızalarımızdan silinmeyen, yıllardır dinlemeye doyamadığımız Yeşilçam şarkılarını birlikte seslendirelim. Birlikte duygulanalım istedik. Umarız sizler de keyif almışsınızdır ve bize eşlik etmişsinizdir. Son eserlerimizi biraz daha hareketli seçtik. İlkinin bestesi ve güftesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi şarkı Elbet Bir Gün Buluşacağız. Ve ardından beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait yine Muhayyer Kürdi şarkı Yıllar Sonra Rastladım Çocukluk Sevgilime. Seslerimizin sizlere en güzel haliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli tonmeisterimiz Birsel Acar'a, muhteşem yorumuyla nostaljik şarkılarımıza daha da yoğun bir duygu katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınızdan mutluluk, neşe, sağlık, huzur ve tabii ki müzik eksik olmasın. Haftaya buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın.

0: tozları.
1: Kimi zaman bir şarkının sesiyle başlar sanat yolculuğu, kimi zaman bir sahnenin ışığıyla. Bazen de hayat bizi hiç beklemediğimiz bir sanat dalına doğru usulca götürür. Efendim, TRT Name'de Yıldız Sözleri programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öketuran. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler bugün size sesimizi ulaştırıyor. Yıldız Sözleri'nin

aslında bugün müzikle başlayan yolculuğunu tiyatro ile sürdüren, ardından kamera önünde farklı karakterlerle buluşturan genç bir oyuncumuz var. Bugün onun güzel hikayesinin yıldız tozlarını birlikte serpeceğiz. Mia Elif Öcal Coşkun konuğum. Hoş geldin Demir.

0: istiyorum.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: İnanılmaz güzel bir enerji var şu an karşımda. Radyoları başındaki dinleyenlerimizin de bunu görmesini dilerdim. Ama onun sıcak ve keyifli sohbetiyle dinleyenlerimiz zaten az sonra buluşacak. Başlarken Mia Elif'i kendi cümleleriyle nasıl tanıtırdın?
1: Mia Elif bir asker babanın, ev hanımı bir annenin ikinci ve en küçük çocuğu olarak Ankara'da diyorum dünyaya geldim. Benim babam asker olduğu için çok fazla yer gezdik ama asıl kendimi aidiyet hissettiğim yer Ankara. Çok kıymetli bir yolculuktu benim için. Hem çok fazla yer gezmiş olmak, hem müzikle orada tanışıyor olmak. Aslında benim müzik yolculuğum abimi kıskanarak başladı. Evde sürekli bir müzik sesleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na giderdik. Ben daha 3 yaşındaydım o dönem ve böyle işte seyirci tarafının sağ tarafında çellolar vardı. Daha 3 yaşındayım ve bunu çalmak istiyorum, bunu çalmak istiyorum. Tüm konser evet. boyunca böyle bağırırmışım.
0: Evet, bizi dinleyen gençlerimiz duysunlar. Hani bu gerçekten de şaka değil, küçük yaşta başlıyor bu hikaye, değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve fakat çok küçük olduğum için çello ya da kemik gelişimim henüz tamamlanmadığı için bir süre bir duralım, piyano ile bir başlayalım ve bu süreçte hem kulağın gelişsin diye beni piyanoya yönlendirdiler. Böyle bir başlangıç oldu. Daha sonra liseden bir tık daha önce konservatuara girmeden çelloya başladım. Çok güzel bir yolculuktu, çok keyifli bir yolculuktu. Çok güzel konserler verdim. Ve fakat hayatımın belli bir noktasından sonra dedim ki bunu galiba yapmak istemiyorum. Çünkü önümde çok başarılı bir abi var. Abim kuşağının en sıra dışı Türk çağdaş bestecilerinden bir tanesi.
0: Ve onun dedim da ismini ki, öğrenelim mi?
1: Mithatcan Öcal.
0: Sevgilerimizi gönderelim buradan. Aile de ne şanslı bu arada. Yani iki evlat var, ikisi de sanatla yoğrulmuş bir durumda. Demek ki çok destekleyiciler.
1: Evet diyebiliriz. Abim de biraz baba asker olduğu için bir tık zorluklar yaşandı. Fakat ben daha böyle pamuk, daha konforlu bir alandan devam ettim yolculuğuma.
0: Peki abi şu an devam ediyor mu sanatına?
1: Tabii. O en son çok önemli bir beste yarışmasını kazandı, Siemens ödüllerini ve yenilikçi çağdaş dönemin nadir yazılan operalarından bir tanesini yazdı. Kassel Tiyatrosu ve Münih Senfoni veya Ensemble'ı tam hatırlamıyorum. Onlar seslendirdiler. Onun çalışmaları keyifli
0: tabii,
1: devam
0: abi
1: ediyor.
0: Abi önemli bir rol model olmuş önümüzde.
1: Kesinlikle.
0: Sonrasında peki sen bir hedefe ulaşmışsın abiden aldığınla. Sen sonrasında neden vazgeçtin?
1: Biraz abinin gölgesinde kalmak demek istemiyorum buna. Bu yanlış bir tabir olur. Fakat
0: korktun mu acaba? Hani o kadar başarılı bir abi önde olunca ben yetişemez miyim ya da ne bileyim oradaki mücadele mi seni ürküttü acaba?
1: Olabilir. Kendimi var etmek istedim tekrar. Çünkü cellistken konuşmazdım hiç. Kendimi ifade etmekte çok büyük güçlük çekiyordum. Çünkü yapmam gereken tek şey çok iyi olmak, iyi bir virtüöz olmak ve o enstrümanı amuda kalkmış bile olarak çalabilmekti. Ve içimdeki duygu karmaşasını bir şekilde artık ifade etmem gerekiyordu ve tiyatro benim bu noktada hayatımı kurtardı diyebilirim. Çünkü kendi duygularımı ifade etmek, onları yaşayabilmek, o duyguları karşı tarafa hissettirebilmek beni çok etkiledi ve kurtardı bu noktada.
0: Ve bu yolda devam etmem.
1: Evet.
0: Gerek kararını verdin.
1: Kesinlikle.
0: Ne güzel oldu. Devam edeceğiz tabii sohbetimizi. Güzel bir Zekai Tunca bestesinin hemen ardından yine onun güzel yorumuyla dinliyoruz. Sensizliği ben seçmedim. Ben seçmedim ayrılığı.

0: Evet, TRT Name'de radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şu an stüdyoda bulunan genç konuğumu bir kez daha sizlere tanıtmak istiyorum. Müzikle başlayıp tiyatroyla devam edip kamera önüne geçmiş olan gerçekten özel bir yetenek Mia Elif Öcal Coşkun bizlerle birlikte ve sohbetimize devam ediyoruz. Violonselle başladın, orada çok güzel bir yol alışın var. Şimdi bir çalgının sesiyle başlayan sanat yolculuğun yıllar sonra kendi sesini bulduğun oyunculuğa dönüştü, değil mi?
1: Evet.
0: Sence bu bir kopuş muydu yoksa müziğin başka bir biçimde devamı mı oldu senin için?
1: Bu kesinlikle başka bir biçimde devamı oldu. Çünkü sanat dediğimiz şey çok kolları olan bir dal. Ve bu dalda aslında ben tiyatroda sahneye ilk çıktığım zamanki özgüvenimi kesinlikle geçmişte verdiğim konserlere ve sahnenin hakimiyetine bağlıyorum. Okumak bence çok kıymetli. Tüm sanat nereden nereye geldik, mimariden başlayarak. Çünkü mesela barok dönem

0: eser çalarken kilisede çok fazla vibrato yapamazsınız, çok fazla müzikalite yapamazsınız. Çünkü mimariye bakarsınız, keskin keskindir duvarlar ve akustik de ona göredir. Bir ilahi dinlerken caminin tavanına bakarsınız, yuvarlaktır ve bağlamdır aslında tüm bunlar. Ben tüm ritim duygumun, sesimi kullanışımın, sahnede olma hakimiyetimin hepsini sanat tarihine ve müziğe çok borçluyum.
1: Yani aslında hepsi birbiriyle baktığın zaman örtüşen şeyler.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar ayrı görünseler de bir iç içecilik yine söz konusu olabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Evet, belki de insan kendi yıldızını bulmak için birkaç farklı gökyüzünden geçiyor diyebiliriz, değil mi? Sen kendi gökyüzünü bulmak için o yolların hepsini kat etmiş görünüyorsun. Müzik, tiyatro ve geliyoruz kameranın önü, değil mi?
0: Evet.
1: Peki burada ne hissettin? Buraya geçiş nasıl oldu?
0: Okuldan mezun oldum ve sudan çıkmış bir balığa döndüm.
1: Hemen okulun adını söyleyelim.
0: Haliç Üniversitesi Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun
1: En
0: oldum.
1: sonunda istediğin yerden mezun
0: En
1: oldun.
0: sonunda kavuştum. Bir de şöyle bir durum var. Çok fazla okulun sınavına girdim ama istediğim kadro Haliç'te olduğu için ben ilk Haliç'in sınavını kazanamadım. Ve benim için o kadar büyük bir hayal kırıklığıydı ki öbür tarafa gidiyorum, birincilikle kazanıyorum. Bir taraf bana %100 burs veriyor. Ben hayır diyorum, yalvarıyorum sınav açsınlar diye. En son sınav açtılar ve ben okulu birincilikle kazandım. Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım. Arada 2 haftalık süre var ve çok değişik bir süreçti. Okulda çok kıymetli hocalarımla çalıştım ve bana çok şey kattılar. Ve fakat az önce de söylediğim gibi konuşma ve kendimi ifade biçimi benim için okulun ilk dönemlerinde çok zordu. Herkes bir şeyler biliyor ve herkesin bir fikri var ama benim o kadar da tiyatro ile alakalı bir fikrim yoktu. O yüzden benim için birazcık fazla zorlu bir okul dönemi oldu. Ama çok tabii keyifli de geçti. Daha sonra mezun oldum. Zannediyorum ki tüm kapılar bana sonuna kadar açık. Öyle olmadı. Çaba sarf ettim çok. Tiyatrolara başvurdum. Özel tiyatrolarda asistanlık yaptım. Daha sonra bana dediler ki hayır kızım böyle olmaz, bir menajere ihtiyacın var. Daha sonra auditionlar çekip gönderdim vesaire vesaire derken bir yerden bir kapım açıldı. Öylelikle başladım. İlk filmim Üçkağıtçılar diye bir sinema filmi. Orada peri karakterini canlandırdım. O da çok enteresan bir süreçti benim için. Çünkü Algı Eke, Ufuk Özkan, Bülent Çolak ve ben. İlk tecrübem ve biraz fazla değil mi bunun için? Bana o zamanki yönetmenimiz Hakan Alak çok inandı ve öyle bir karakteri teslim etti. O yüzden hiç unutmam ve hep kalbimde taşırım o ilk rolümü. Çok kıymetliydi benim için.
1: İnşallah devam da etsin.
0: İnşallah.
1: Edecektir de eminim. Çok yolun başındasın. Biz seni çok kez daha izleyeceğiz, alkışlayacağız. Eminim yani
0: Çok
1: bundan.
0: tatlısınız. Teşekkürler. İnşallah.
1: Tabii şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sen de o cümleyi kurdun aslında. Yani düşünsene, violonselle başladığın bir hayat var. Aslında enstrümanınla konuşurken birden kendin konuşur hale geliyorsun.
0: Evet.
1: Yani o cümleleri kurmak, değil mi? Hani enstrümanla bütün o biraz önce de söylediğin gibi duyguyu karşı tarafa verirken, bu sefer hem sözünle hem bedenle duyguyu karşıya aktarır hale geliyorsun. Burası biraz zor, değil mi?
0: Değil. Çünkü
1: Değil mi?
0: içimde o kadar birikmiş ki ifade etme biçimi. İlk önce tabii beden kullanımı çok zor oldu. O tuhaf bir histi benim içinde. Ama o oturduktan sonra ah dedim ya konuşabiliyorum, ifade
1: Demek içinde
0: edebiliyorum.
1: kalmış senin.
0: Evet tam olarak o. Evet çok güzel bir noktaya değindiniz. Kesinlikle o.
1: Yani demek ki içinde kalmış senin, değil mi? O halde ne diyoruz biz? Gerçekten hayalinin peşinden koşmak gerekiyor. İçinden hissettiğin şeyi yakalamak çok güzel bir şey olsa gerek.
0: Çok kıymetli bir şey. Geriye dönüp baktığım zaman ah ya keşke de şunu yapsaydım demiyorum. Çünkü bu işin çok büyük zorluklarını yaşadım. Kendimi var etmek için, kendimi kanıtlayabilmek için çok çaba sarf ettim. Sadece ben değil, benim gibi çok fazla tiyatro mezunu arkadaşlarım da aynı şekilde çok büyük çabalar sarf ediyorlar. Usta çırak ilişkisi, bir ustamız elimizden tuttuğu zaman bir adım atabiliyoruz, bir adım daha, bir adım daha. O yüzden zorluklar bu bakımda çok fazla ama hiçbir zaman ah keşke de şunu yapsaydım demedim.
1: Harikasın. Bence radyoları başında olan kendi kuşağına ve hatta bu işe gönül vermiş olup da cesareti olmayanlara çok güzel bir örnek oldun bugün diye
0: Ay
1: düşünüyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Ve yine güzel bir şarkı ile aralıyoruz. Yüksel Uzel'e kulak vereceğiz şimdi. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Kürdi Cezker makamında birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili Mia, eminim radyoları başındaki dinleyenlerimiz diyor ki belki de çoktan yazıp böyle anlamı nedir diye bakanlar olmuştur bile, değil mi? Mia benim ve parlayan anlamına geliyor, değil mi?
1: Yani
0: Doğru
1: şöyle,
0: söyledim mi?
1: İtalyanca'da dişi olan, yani banka da dişi İtalyanca'da
0: Oo,
1: gerçi,
0: evet.
1: ama dişi şöyle.

0: örnek verebilirim. Mia Madre. Anne, Mio Padre, baba erkek Mio, dişi Mia. İşte araştırmalarımızın sonucunda da parlayan, ışık saçan diye araştırdık ve anlamının bu
1: İşte
0: olduğunu
1: ben de
0: düşündük.
1: diyorum ki bizde bir programımızda herkesin sanat yolculuğunda kendine ait o küçük ışıltıyı arıyoruz. Senin de müzikten tiyatroya, tiyatrodan kamera önüne uzanan yolculuğunda epeyce yıldız tozu birikmiş, isminle birlikte çok ışık oldun programımıza.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve sona doğru yaklaşırken şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Viyolonsel çalan Mia ile oyuncu Mia karşı karşıya gelse şimdi, bugün de hangisi diğerine "Sen benim yerimi aldın" derdi?
0: O kadar güzel bir soru sordunuz ki. Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Soruyu bir tık böyle değiştirmek oluyorsa lütfen beni uyarın ama
1: Estağfurullah.
0: çellist Elif diyorum ben ona. Oyuncuya Mia diyorum.
1: İsim çokluğunun da böyle bir güzelliği
0: Böyle
1: var.
0: bir
1: Aynısı
0: güzelliği
1: bende de
0: var.
1: var.
0: Elif'e Mia her şey çok güzel olacak derdim. Çok çok sımsıkı sarılırdım ona. O kadar yalnız kaldığım zamanlar oldu. Annem, canım annem
1: Ay,
0: hep
1: buradan ailene, güzel ailene
0: evet.
1: sevgiler olsun.
0: Çok her zaman arkamda kocaman bir dağdı. Hep o götürdü getirdi beni her yere. Ona sımsıkı sarılırdım ve çok güzel şeyler olacağını söylerdim ileride.
1: Evet, bence o güzel şeyleri yakalamış durumdasın. Yakın zamanda çok güzel bir oyun içerisinde yer
0: Evet,
1: alacaksın.
0: evet.
1: Sona doğru yaklaşırken kısa zamanda yapacaklarından da böyle bir cümle kuralım mı
0: Tabii
1: dinleyenlerimize?
0: ki. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir oyuna başlıyorum şimdi. Çok sevgili, çok değer verdiğim oyuncu bir abimle birlikte, Taner Turan'la birlikte. O
1: Kıymetli
0: evet. Taner abi benim için benim hayatıma girmiş gerçekten bir melek diyebilirim
1: benim
0: ona.
1: için de öyle, benim hayatıma
0: Ya.
1: girdiği için de ben de çok
0: Keşke
1: şanslıyım.
0: dinleyenlerimizin hepsi onu
1: Ya, değil mi?
0: tanıyabilse.
1: Evet.
0: Çok kıymetlidir benim için. Onunla birlikte olmak da, onunla beraber aynı sahneyi paylaşacak olmak da. Biz çünkü geçmişte bir filmde beraber oynadık. O zaman tabii kısa bir süreçti o benim için ama şimdi uzun bir yolculuğa onunla beraber çıkacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.
1: Valla ben de ikinizi birden alkışlayacağım için ayrıca heyecanlıyım.
0: Ya.
1: Ayrıca yine bir arkadaşın daha, Nesrin de, sevgili
0: Evet.
1: Nesrin de sizle birlikte olacak. Ben dolayısıyla sevdiklerimi sahnede alkışlayacağım. Benim için de büyük heyecan. İnşallah keyifle devam etsin.
0: İnşallah.
1: Çok sahneleriniz olsun, alkışınız
0: İnşallah.
1: bol olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yolunun çok açık olacağına eminim. Öyle güzel bir enerjin var ki biz seni daha uzun yıllar her alanda, eminim viyolonselin de seni bırakmayacak. Ama okuduğun tiyatroda, kamera önündeki başarınla da çok örnek olacaksın.
0: Çok teşekkür ederim. İçimi ferahlattınız.
1: Teşekkür ediyorum
0: Ben
1: programa
0: çok
1: katıldığın
0: teşekkür
1: için.
0: ederim ve gerçekten çok heyecanlıydım. Sizinle beraber bu kıymetli sohbeti yapabilmek benim için çok büyük bir gurur oldu. Bugün burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çok
1: Son
0: teşekkürler.
1: olarak sevgili eşine de sevgiler olsun, değil
0: Seni
1: mi?
0: çok seviyorum.
1: Sevgili eşine de. Efendim, bugünkü konuğum Mia Elif Öcal Coşkun idi. Keyifli sohbetimizin ardından sona geldik. Az sonra Emel Sayın'dan dinleyeceğimiz güzel bir şarkı ile sizlere veda edeceğiz. TRT Name'de Yıldız Tozları programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höker Turan. Teknik yönetmenimiz Gülsel Kızıler bugün size sesimizi ulaştırdı. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Gittiğin yerde unutma, bir gün olsun beni an. Kaderimdir seni benden, beni senden ayıran. Mustafa Sunar'ın Karciğer makamındaki eserine Özdal Orhan'ın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Abdi Coşkun'un tamburundan Karciğer makamında bir taksim dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Karciğer ve Hicazkar makamında eserler bulabilirsiniz. Dinleyeceğimiz ikinci Karciğer eserin güftesi Müzeher Güyer'e

Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Neşe Öztaş'tan dinliyoruz. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti, söyle sen neredesin?

Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bu karciğer eseri Süheyla Eren'den dinledik hep birlikte. Güftesi Şekip Ayhan Özışık'a, bestesi Ferit Sızdal'a ait karciğer eseri de Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. İstemem seni artık, gelsen de olur, gelmesen de. Gözden akan yaşları silsen de olur, silmesen de.

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik Rahmi Duman'ın sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin bu karciğer bestesini. Sıradaki karciğer eseri Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiz. Lütfi Fikret German'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın bir bestesi. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Hem seversin, hem yanarsın, hem yine avaresin. Ah benim aşüfte gönlüm, sen niçin biçaresin? İbrahim Şeker Efe'den dinledik. Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı Sadi Hoşses'in karciğer bestesiydi. Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkâr makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamdaki ilk eseri Mehsem Özşimşir'den dinleyeceğiz. Bolahenk Nuri Bey'in Hicazkâr makamındaki Ağır Semai. Benim servi hıramanım, benim sen nemden incindin. Gönül tahtında sultanım, benim sen nemden incindin.

Be bahçıvan, ben bahçemi bellerim. Hem bellerim, hem gönlümü eylerim. Muzaffer Kurtulmuş'un bu Hicazkar bestesini Gönül Aköz'den dinledik hep birlikte. Sıradaki Hicazkar eser, Çorlulu'nun bir bestesi, Fikret Kozinoğlu'ndan dinliyoruz. Ben sana gönül vereli, bak ne hal oldum. Açılmış gonca gül iken sararıp soldum.

Mani oluyor halimi takrire hicabım. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Nigar Osman Hanım'ın güftesini yazdığı Tatyos Efendi'nin bu Hicazkar eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Hicazkar eser Laftacı Ovri'nin bir bestesi. Emrah Yiğit'ten dinliyoruz. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymaneyi şevkim gibi sevdad olarak gel.

Bülbül gibi pür oldu cihan namelerimden. Hiç bu'yi vefa görmedim ol verdi terimden. Hicazkar makamındaki yürük semai formundaki bu eser Zekai Dede'nin bir bestesiydi. Ömer Faruk Güney'den dinledik hep birlikte. Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim size. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece size sunacağımız son Hicazkar eser, Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Bestekarın kendi sesinden, Muzaffer İlkar'ın yorumundan sunuyoruz. Çiçekler derleyeyim, bir demet eğleyeyim. Demeti neyleyeyim sen gülüm olmayınca. Hoşçakalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, klarinette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Efendim bugün yine beğeneceğinizi umduğumuz eserler seçmeye çalıştım. Repertuarı yine özenle seçmeye çalıştım. Ve Kürdili Cazkar Saz Semai'nin teslim bölümüyle sizlere merhaba dedik. Ve onu mütakiben Lemi Atlı'ya ait Kürdili Cazkar bir şarkı okumaya çalıştım. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş. Duydum ki

şiirlerinden birini sizlere okumaya çalışacağım. Sözler Rıza Polat Akkoyunlu'ya, beste Selahattin Pınar'a ait. Yalancıdır hep aynalar diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Kürdici Asker makamında Selahattin Pınar'ın efsane bir şarkısını sizlere icra etmeye çalıştım. Yine Kürdici Asker makamından devam edeceğiz. Şimdi yine usta bir ses ve usta bir bestekar Arif Sami Toker'in çok güzel ve sizlerin de bildiği bir Kürdici Asker şarkısını okumaya çalışacağım. İçince şarabı ezelde gönül diyeceğiz.

Evet, Arif Sami Toker'in eserini de sizlere sunmaya çalıştık dilim döndüğü kadarıyla. Şimdi benim değerli hocam İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan kıymetli hocam Profesör Doktor Selahattin İşli'nin bir eserini okumaya çalışacağım sizlere. Güfte kıymetli ablam Cansın Erol'a ait 1983'te bestelenmiş çok güzel bir Kürdü Dicasker eser. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir.

0: TRT Name.
1: Evet, şimdi söz ve müziğini yine konservatuvardan değerli hocam Erol Sayan'ın yazdığı ve bestelediği Aşk Efsa makamında güzel bir şarkıyı sizlere sunmaya çalışacağım. Ahmet Özhan'dan dinlemeye çok alıştığınız bir eser. Tabii ki inşallah onun böyle bir nebzesini sizlere hatırlatabilirsek icramızda ne mutlu bizlere. Ben de bu şarkıyı oğlum Alparslan Diler'e armağan ediyorum. Bizi şu an dinliyor. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin diyeceğiz.

Evet, Erol Sayan'ın bu muhteşem Aşk Efsa şarkısında sizlere okumaya çalıştım. Oğlum bizi dinliyordu, ona armağan ettim Alparslan'a. Şimdi Hüseyin'i makamına geçiyoruz. Yine Selahattin Pınar'ın çok güzel şarkılarından birini sizlere okumaya çalışacağım. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Bu eseri de bana eşlik eden kıymetli sazende arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü, derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

0: TRT Name.
1: Ankara Radyosu'nda uzun yıllar keman sanatçısı olarak görev yapmış büyük bir bestekarın yine eserini sizlere okumaya çalışacağım. Selahattin İnal'ın müziğini yaptığı ve güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Hüseyini makamında herkesin de severek dinlediği çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışıyorum. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

Evet, Selahattin İnal'ın bu dillere pelesenk olmuş eserini de sizlere okumaya çalıştım. Şimdi biraz kıymetli arkadaşlarım biraz türkü okuyalım mı? İster misiniz? Hadi biraz Hüseyin'i makamındayken Hüseyin'i makamında güzel türküler okumaya çalışalım. Müzeyyen Senar'la özdeşleşmiş bir türküyü sizlere okumaya çalışacağım. Genelde çok geçmez ama aslında Malatyalı Fahri'den alınmadır bu türkü benim bildiğim kadarıyla. Keklik dağlarda şağlar diyeceğiz.

0: TRTname.
1: Evet, yine çok güzel bir türküyle sizlerin karşısında olacağız. Sözler Kul Himmet'e ait. Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Yüzümü dizine sürdüm. Ali'yi gördüm Ali'yi. Aslanı gördüm çağında. Güller açar dost bağında. Musa ile Tur Dağı'nda Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm meşede. 40 mum yanar bir şişede. 7 iklim, 4 köşede Ali'yi gördüm Ali'yi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Ali'yi gördüm Ali'yi dedik. Şimdi yine programımızın ne yazık ki sonuna yaklaştık. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarında bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız, kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler. Sizlere bir türküyle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nama İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine en özel şarkılarla gününüzü renklendirmek üzere sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de Kürdili Cazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hüzzam'dan Süznak makamına, Hicaz'a, Uşak'a uzanan harika bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel eserleri sizler için sunacağız. Kıymetli dostlarımız, bugün programımıza Kürdili Cazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Bu zengin makam yelpazesi içerisinde Kürdili Cazkar makamının kalbe dokunan birçok özel şarkısı var biliyorsunuz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bir Cinüçen Tanrı Korur bestesi. Sözlerini Feyzi Halıcı'nın kaleme aldığı eser, Melat Gülses'in 2005 yılında yayınlanan Nar Çiçeğim isimli albümünde

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güldehem Marmara, Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker şarkısıyla konuğumuz oldu. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Bu güzel şarkının ardından bir başka güzel eser, bir Alaaddin Yavaşça bestesi var sırada. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin dizeleri Şerafettin Aydınlık tarafından kaleme alınmış. İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Erol Bingöl seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

şarkılar kategorisinde 2002 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında kayda alınan Serahattin Sağlam'ın güftesi Ömer Mutlu imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Ne yaptımsa gülüm olmadı gitti, seninle bir dünya kuramadık biz dedi sanatçı. Efendim birlikteliğimize yine nostaljik bir paylaşımla devam edeceğiz. Yıldırım Bekçi ile 1980'li yıllara uzanacağız. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki, sevinçle, neşeyle, hazla gelirim.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan San imzalı Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu kayıt sanatçının 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan bir kayıttı. Sanatçı tabii ki bu şarkısının yeni versiyonlarını da ilerleyen tarihlerde yayınladığı albümlerde yeniden dinleyicileriyle buluşturdu. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Muayyer Kürdi bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Yeşilçam eserine, hatta bu şarkıyı Mavi Boncuk filminde Emel Sayın da seslendirmişti. Ancak şimdi biz biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve 2011 yılında yayınlanan Hasan Eylen'in Hasretim Sana isimli albümünde yer alan kayıtla sizlere sunuyoruz. Bir Selahattin Altınbaş bestesi. Bu güzel dizeler ise Turgut Yarkent'e ait. Dinleyeceğimiz bu şarkıda rivayet odur ki Turgut Yarkent'e bir arkadaşı 1972 yılında sevdiği bir kız için şiir yazmasını rica eder. Turgut Yarkent de bunun üzerine peki nasıldır bu kız, gözleri ne renktir mesela diye sorar. Ancak arkadaşından cevap alamaz çünkü unutmuştur. Ve birkaç gün sonra yeniden arkadaşı şiiri yazıp yazmadığını kendisine sorar. Bunun üzerine Turgut Yarkent yeniler sorusunu. Peki kızın göz ya da saç rengini hatırladın mı? Sorusuna yeniden yanıt bulamayınca yakında hazırlarım merak etme der ve günler sonraysa işte o kızın ağzından arkadaşına hitap edercesine bu şiiri yazar ve Selahattin Altınbaş'ın nameleriyle unutulmaz bir şarkı halini alır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara.

Ahmet Özcan'ın 1988 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Gel isimli albümden bir Mahmut Oğul bestesini dinledik. Güfte Yalçın Benlican'ı imzalıydı. Al gülün dalında diken var diye koklayıp öpmeden gitmek olur mu diye sordu sanatçımız. Dikensiz gül olur mu sevgili dinleyenler diye bize sormak istiyoruz. Ve yine aşka dair, sevdaya dair, ayrılığa dair bir şarkıya kulak veriyoruz. Seda Gökkadar'ın 2020 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz Muhayyer Kürdi şarkısıyla konuk oluyor sanatçı. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Fedakar Aşıkların şarkısı Erol Sayan'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muayyer Kürdi eserini Ayşe Tunalı yorumuyla dinledik. Bu eserde sanatçının 97 tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. Yine aynı yıllarda yayınlanan bir Muazzez Ersoy albümünden sevilen bir Selahattin Altınbaş şarkısı paylaşacağız şimdi. Sensizlik bu isimli albümde yer alan bu eserin güftesi Nesin Aksoyer imzalı. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim. Bir hüzün çiçeği şimdi gözlerim. Ne kaldı maziden söyle ne kaldı. Ne bir tutam sevda ne de aşk kaldı.

Kadri Şençoların sözleri Necdet Atılgan'a ait Hüzam şarkısında Ersin Çelik'i ağırladık. Kıpır kıpır bir esere kulak verdik. Hüzam makamının kimi zaman hüzün dolu, kimi zaman hareketli nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi ise İnci Yaman'ı konuk edeceğiz. Sanatçı bir Akın Özkan şarkısı seslendirecek. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim.

Programımızın bu bölümünü Hüzam Anonim Bir Türküyle sonlandırdık. Tuğçe Pala bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenlerimiz, Kürdili Cazkar, Muhayyer Kürdi ve Hüzam makamındaki eserlerin ardından şimdi Süzmak makamında bir Gavsi Baykara şarkısını dinleyeceğiz. Yaşar Özel'le 70'li yılların ortasına uzanacağız. Sanatçının ilk kez 1976 yılında seslendirmiş olduğu eseri dinleyeceğiz. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu sanatçılarından Ela Altın bizlerle birlikteydi. Süzünak makamında çok sevilen bir eser seslendirdi sanatçımız. Zaman zaman bizleri de dinlemekte. Biz de TRT Name Geçmiş Zaman Olur ki ekibi olarak kendisine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve yine bir başka özel esere kulak veriyoruz. Faruk Salgar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında seslendirmiş olduğu bir Kaya Bekat bestesi dinleyeceğiz. Güfte Necmettin Berin'e ait. Ateş ve Kül arası bir diğer adıyla Aşk Budur sizlerle.

Yeniden Ankara Radyosu'na uzandık. Metin Everest yönetiminde Beraber ve Solo Şarkılar yayınında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun seslendirmiş olduğu Halen'de Alexan Efendi'nin Süznak şarkısını dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi yine Zeki Müren'in unutulmaz bir eserini dinleyeceğiz. Fakat bu defa Vedat Çetinkaya icra edecek. Zeki Müren'in hüzün dolu bir aşk sonrası bestelemiş olduğu söylenen eseri aslında ilk olarak sanatçının orijinal kaydıyla Eskimeyen Dost isimli albümünde yer almış. Daha sonra yeniden düzenlenerek Sev Beni isimli albümünde de bu esere yer verilmiş. Şimdi Vedat Çetinkaya icrasıyla dinliyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Sözlerini Kemal Şakir Yakar'ın kaleme aldığı Sözün Akmakamı'ndaki Ferit Sedal bestesinde sanatçılarımız Hayati Günyeli ve Firiz Çatıroğlu bizlerle birlikteydi. 2000 yılında kayda alınmış bu eserin ardından şimdi Muazzez Abacı'nın sesiyle yine geçmişe uzanıyoruz değerli dinleyenler. Sanatçının Gül Dudaklım isimli albümünde yer alan Malatyalı Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısına kulak veriyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er 2019 yılında seslendirmiş olduğu Hicaz eserle bizlerle birlikteydi. Yeniden bir Malatyalı Fahri Kayaan eseri dinledik. Şimdi ise 2004 yılına uzanacağız ve İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Esma Başbuğ bizlerle birlikte olacak. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp'e ait Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim. Sarı saçlarını yüzüme ser ki koklayıp öperek yaz geldi diyeyim.

Ardarda İki Saadet'in kaynak şarkısına kulak verdik. Dinlediğimiz bu Hicaz eserde Behnin Şener konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli tambur sanatçısı ve bestekar Yılmaz Pakalınların güftesi Çiçek Gülten'i

ait Hicaz eserini dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Yine Radyo Dairesi Başkanlığı'nın prodüksiyonluğunda 2011 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Özlerim ben seni seninle bile. Vuslat mı, hasret mi adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile. Sevgi mi, nefret mi adını sen koy.

Müzik yolculuğumuza 70'li yıllardan başladık, 2020'lere kadar uzandık. Dinlediğimiz bu Hicaz şarkıyla ise 90'lı yıllar rüzgarı esti değerli dinleyenler radyolarımızda. Ayşe Tunalı ile 92 yılına uzandık. Sanatçının Oldu Mu Ya isimli albümünde yayınlanan Hüsnü Üssün şarkısına kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesi Sadık Atay imzalıydı. Ve bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi 88 yılında yayınlanmış bir Metin Milli albümünden Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait Uşak şarkısını dinliyoruz. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Metin Meli bizlerle birlikteydi. Sanatçı Selahattin Altınbaş'ın sözleri Özdemir Kiper'e ait olan Uşak şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser Metin Bey'in 1988 tarihli Metin Meli Bugüne Kadar isimli albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaştık. Kürdeli Cazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Hüzam'dan Süznak, Hicaz makamına ve Uşak makamına uzanan harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye çalıştık. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. En güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'nın Uşak şarkısında Emel Sayın'la baş başa bırakıyoruz ve her gününüz, her anınız şarkılar kadar güzel, şarkılar kadar harika geçsin diyoruz. Hoşça kalın.